Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: ikinci mamleket. Mamleket san min degen üy bülelerden kuralat.
1: Mamleketin üy büleleri cürek ötüp kuründü. Üy bülelerden mamlekette şandu boy götürüydü.
0: Men atamekenimde süyöm. Men üy bülelerimde süyöm.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Atamekin Altın Beşigim attuu берүүбүздү угууга чакырабыз.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Hurmat duvarmanlar. Jaşoo kürəş, jaşoo sapar. Jaşoonun çeksiz saparın basıp jan dünyaga jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdin biyiginen görünü üçün sapardı üzüp koyboy jalgay dengebiz. Mına oşul sapar uluu sapar. Eme uga turganıñızdar Dilşat Raidin menen Tursun Dıykan atkargan Toktobolbuz sapardan degen koş kişilik uygurcha.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünü özdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın janılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düyünü özdü jarqıtıp keled.
0: Jörülgülü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörülgülü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: kadrlara şımalana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Genri getken darkattala, altın toprak, jağı doğurduku, jağıça dikandardın gerimetin çakıldırat.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Hurmatlı varmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp, can dünyaya jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdin biyiginen görünü üçün sapardı üzüp koyboy jalgaydı ekemiz. Mına uşul sapar ulu sapar. Eme oga turganıñızdar Dilişat Raydın menen Tursun İyhan atkargan Toktoboybuz Sapardan degen koş kişilik uygurca.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

qanda. Al malçılık rayonlarındaki kıyın tüyündörgü yürülüp türdü masillerde bir-birden çeşti. Böksü Todoku malçılık rayonlarında jamgır az jap kurgakçılık bolup, çöpkanalarda su gemçil bolu, maldın su içisi kıyın bolu, malçılardın su alısı alıs bolu siyahtı masilleri oşol jerdeki kişilerden öndürüş turmuşun uzun vakıttan beri çektegen. Bu avaldı tübünün özgörtü üçün Jarmamet İçersu Sapatın Östürü kuruluşun kıştaktaki en zarlı el turmuşu işçüzündük, çınıq işçüzüne kirgizip, köpçaktan karcı kol dosun kolgu geltirip kuruluş ordun tando, kuruluşlu gözümöldü jana kur, töşöyden turgan büt barışına iyerçip çürdü. Bul tör bütüp su baştalgandan kiyin, taptaza bulak susu malçılardın boz uyu jana çöpkanasına tikeley jalgaştırılıp, oşol jerdin uzun jıldan beri su içisi kıyın bolu masilesin önümdü çeşti.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Nöbüzdü jarqıtıp keledi.
1: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanır. Tüstü jübek jipke oxşoş, milyon doğun junfa ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran.
2: Atamekin altın beşigi.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madeniyetine muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıkka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında baygucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Alemi anın canında davşan kitabı yu bar. Anda 3000'den aşun kitap bar. Oku üstölüne ügüt kağazı japşırılgan. Siyacıtı dımı kavurulup durat. Hafta akırında Ateneminen bala çoğu kitap okuydu. Geçinde Jungo Tanu sabakkanası var. Kıştak kadır Medine kıştak turgundarının arasında baldardı kitap okuğa alıp gelgenlerin göbeyip jatkanın aytta. Kitap menin gürüştün jıtı aralaşıp kıştak turgundarının jaşoo söz gördü. Geçke jakındagan sayın kichineke ayant jandanat. Tabiğe çoğun sahnanı kurunun gereği yok. Şalay dosu artkı görünüş eski daraktar göşüge. Odandık körkümünler yürümesi konsert koyup kıştak turgundarı da sahnaga çıkıştı. Şandı muzika bilgen el kichinekey kıştaktı jandanttı. İlelekter dikantarca sayran jayında kebepterdi şişke ötörüp tütün götörülöt. Üybile başçısı Gayrat Rozu Mehmet 2021 yılı korosun ile stilindeki eldik konolga kılıp özgörtkün. Anın kızı mından arı sırtta işte bey üyde işte yalat. Almınday dedi. Мен саякат чоң шаарларында гана болот деп ойлочумун. Бирок азыр сиз үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Давшан кыштагы Бейжиндин нишандуу жардам менен курулган оңдолгон айыл кыштакты гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, төк, жол, газ бар. Эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет Токтоев пало жасоо менен алек. Ал эми кожам Догоптун жаңы даамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма-сайы жана ашпозчулук чеберлигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп жатат. Ал эми кыштак тургундары бул өнөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокат кылат. Эч ким бош эмес. Тынсызданууга убакыт жок. Eski jangak tarağı bir gezdeki akırkı kumduk azır davşan kıştağı dev ataların bilet. Çöl dağile bayağı çöl. Birok eldin tanımsız kürüşüsünü unulam kıştak al kıştak bol boy kaldı. Şalı güldörünün jatı jakşı tüşümdü bildiret. Tüştük Şinjan'dan bul güçineke kıştak okumuştu bir tabak balogo, bir çını doğupko, bir çöy çök darı çayga tamızıp, kitepke jazıp, girgenderdin barına taratıp jatat.